0: İnim, şunası mı oldu? İnim. Mimam bula bizden öge
1: kim var? 欢迎远道而来的朋友来我们家做客，我们全家人都欢迎你。
2: Thank you, thank you. Yakshi, yakshi. Rahmet, rahmet.
0: Mamam, kız.